0: Dur sana ses alalım. Dur sana ses alalım. Bu da sosan tüzük ama insan zirri beyi yine dur sana kanser sesiz. Dette basmayı da açık pozitler. Ayrıca taşıttık da dur sana kanser basması minar. Yine de dur sana kanser sesiz. Elektrik.
1: Présente, c'est du français.